Radyo Helsinki, yeni nüvalet harmonisi radyo rinisin de coş çep. Nüç tete vogul ve smali ve lepeyen ve tecellüda, nüç tingül macek filan töper hapet ne ayır. Öş tinglü harmonisi muzikas, çe bönten dihin te gjithata çın de joni radyo Helsinki'n, në gjonë Shqipe.

Yıkıng hırdaşuri, yon yıkıng hareye, por nye eleji, por nye eleji.